0: امیجی جامده جزانیگه ها دیجلیه به دوچند دکتر وحاب جوشکون را لسر نیقاشن ختماندنا پیواجوی و نیزکبونین هر دو آلیان بپیون. جو فاکولته حقوق یزانیگه ها دیجلیه دوچند دکتر وحاب جوشکون دنباش و تبخیراتی کسما کردی.
1: دنباش گلک سپاس ساغن سپاس کم.
0: تدی نها تی گوتن پیواجو ختمیه از یوارم سر وی پرسی لبریا و دخوازم شتا بپرسیم تو وی پیواجوی چاوا بناو دکه تدی جانا جی رایدارین دولت تی پرسیم بحثا پیواجوی تی کرن او دبین چه پیواجو پیواجو میواجو نینه لی جالیه دن دم دبینن دانوستاندن هنه هف بیوین هنه چونو هاتن هیه ایجا اف چنه براسی اف پیواجو پیش مزاکرنه امزانه نه مزاکرنه لی تو وی که چاوا بناو دکه
1: Yani vi pevajo az vak pevajo ki bernavdikim beri her tiştes viya bejim fakat vi pevajo ne pevajo ya perskere kaçare serkirna perskere kakurde. Vi pevajo pevajo ya çekberdayine ya sen çekberdayine dimeşin ji seri de hatta anka deji varmış ya. Çünkü brasti perskere kakurt çek gredayi fakat emzanın ji vi mesele ne tene çeke. Çek devi mesele de ciddi gire fakat la alidine dahvazı hukuki henin dahvazı ser kanuni bingehin henin fakat vana jiseri hatta Ankara'da ne hati roje ve ser vana ay peyvandın teni çit peyvandın peki ki çava çek berdi. Evet çava mensubi PKK çeki hoye verdin dagerin malahu o evi intibakı civaki ben Serbia temeşandın jibo bir gerek mere ve her du mesele jeldu cüda bu ki ali ki çek perdayına PKK heyi ali ki dineci perskrika kurt heyi anka vipevajo tenisek ser çek perdayın etsekini.
0: Bele, tadid literatura navnetevi deci mesela برای ناوی او چاره سر کرنا پف چونا بو لی ویداوی ام دبینن حتا نها آلی دهاتن جمهف مزاکره دکرن سر ماسه که پاشه پیمانه که آشتی دهات امزه کرن و لی دهات دیتن که مسئله یعنی پرسکرک بویه که چاره سر نابه لو ما ناوی که دن حت لی دانین و او جی وگوهرینا پف چونه یه انگو مسئله چاره سر نابه لی ری و ری باسته گوهرتن و هاوی که ام تیدگیهشن جگوتنین اوجلان دو خواهد از دو خواهدم ری و ریوازن چک جویه که درخم لی چاره سرکنه مسئله تکوشنه که دندوه انگو مرکانه به جور پیواجوی نحل ترکی عینن اوسایه؟
1: Aynen usayı via rastı yani vakti öcalan despi bir pevacoyu kırıcı got eğer derfet bedahin eskarı bir meseleci ali pevçüne derhim bir mesele tekim kada hukuk o siyaseti yani ev mesele berdavan bıkı ev tekoşin berdavan bıkı fakat vi tekoşin bir çek ev berdavan bıkı ev bir siyaset o bir riya hukuk ev berdavan bıkı cibo vi anka emkarın becin eğer vi pevacoyu bir serkefti bıkadı vi çağı pırskirika kurt çaresel nabı fakat rey ure baza perskrika kurt ijar evi jinuh de betarif kinin emeği var lidi mesele mezekin hatta Ankara dınav kada siyaseti de jitekoşineki hebu yani jihazar nesudun nudi hatta iru tekoşineki hebu fakat ber tekoşine la alidine çekci hebu ijar evi çekci holi rabı evi gıştik kuvvet ser bedin ser siyaseti evi ser siyaseti de ve bümeşi birasti hem Öcalan vardı fikri hem devletçi var de fikir. Yani devletçi de be eme armanca me ev beri her tişti en vi çekeci hodi rakın. Eğer çü dağfa sebin van dağfa sebin de kada siyaseti de be zaman de servi de de nav siyaseti de tekeşin be dayin. Yani de mimariya vi pevajo de emkarın bejin her du ali be her du navber van de mutabakat eki heyi.
0: Eri. Şeygo tedbirim.
1: Evet, evet, yani evi perskireka kurt çaresel ne be fakat evi bu göheri evi perskireka kurt hem tarif kırnavi bu göheri hem tekoşinavi riyat tekoşinavi bu göheri.
0: اره او نفتشتین که تگوتن مثلا حقوق در کت پیش و گلگ گاو هاتن آویتن کم زیده گاو هبون لی امدچن تین لسر مثلا چارچوه حقوق امدالقن و نها بطایبتی جی آلی کردی بحثا ختماندن پیواجوی دکه براستی جی پیواجو ختمی نها
1: یعنی Yani xitbandın var tarif nakın, her dua hiç var tarif nakın. Mesela Erdoğan do de partiye o da ahaftine ki kirdi, bir ahaftine de go pevajo vek em de fikirin, vek me girtiye berçavi ho, vek me plan kiri var dimeşi. Yani pevajo da xitbandın ne ki tüneyi. Le ali dine vakti em reveberiye de mi mezedikin, partiye de mezedikin. Ağud ben de rahin ki perskirek henin. Yani vi perskireka heri mezin, evji, gavi hukuki ne yapetin veya pırskireki ki mezine. Hatta iro gerek hinki gav bavetana avetin. Yani em zanın vi pevajoyu hatta ana bir gavi fiili meşya. Fakat jivi saati şunda eğer hunduhazın ve pevajoyun ki dini kurbukan. Hunduhazın ve pevajoyu hinki dini çerçevayı başbukan ancak hun gerek gavi hukuki bavetin. Van kesi PKK, Van mensubi PKK evi çava çekiyor hubertin. Evi vakta çek berdan evdeki can pozisyona hukuki de ben pozisyona bana hukuki evi çibi gerek bana geçtik bir ser kanun eki bir tarih kırın de kanun eki bir zelal kırın hatta anka via nahati gotun fakat devlet bir em bana geçtik me plan kiriyi plan sazıya me heyi em serviya bu meşin anka pırskireki ki tüneyi yani Em ne karın bejin pevajı o hatimi, fakat pevajı de anka hinki pırskirek henin her dualiji bir adı bejin.

0: Erey, navevi xitmin ne ve jiyaz bavar dikim deren ketinek heye.
1: Derenketinek, evet. Derenketinek heye rastı.
0: Erey, upır cara rexneli aliye devleti te girtin ku cangıran tevdigarı. Ango gavin ku jiye te xustin na avetin. U devlet ji pır cara bahsa çekberdan edik. Tedi disa beravaji hemu pevaji indinin cihani gava embejin çekberdan sere peşiya. Ji velat indin hem dibinin ev gava heri daviye. Le liver de öcalan buhaji ko eğer ev perskrek bi jubo lehef hatin yancı danustandına emkanı uyacı hole rakın. Le devlet dibeji hina çek danin pek nahatiyim. Tedi hint tiştin sembolik hatın le jali edin deji aliye ki seyem jetünü. Tedi ne ne tevin yekirti heyi ne haça sor heyi ne yekti avrupi heyi ango ek huveri ser erde temaşa bıkı bir şopine ev jetüneyi. İca de hışe devlet edin bejin tekhayyuleke çava çek berdani heyi. Ango ewe herin çeka buha hel bikirin yan çi ewe çava kane bivin.
1: Yani libra du tüşt balama dişe yek seri pevajı de rastı mekanizma ki hebu yani divi mekanizma yede hükümete navenda Irak edici ciddi gırt divi mekanizma yede Reveberiye Kurdistan edici ciddi gırt o Türkiye ciddi edici ciddi gırtın yani mekanizma ki hebu seri mekanizma peki ki çukas çek berdayı ya jibernedayı veya tarif dikirin veya, veya kontrol dikirin ilo anka MDB'nin de medyaya Türkiye'de hinki haber derdik evin goravi haber edip ki PKK de Kürdistan'ı da se kademe de cigirti. Kademe yekem vala kriye fakat kademe düye mu kademe siyende PKK hina lura çekber ne dahi. Eğer PKK duhazı devlet kanun derhi beri her tişti gerek fi kademe düye mu kademe siyem ji lura ji çeki. O berdi ji lura ji vekişi. Fakat Ali Dini ji PKK de hatta iro mekşant me hufesehkir me çek berda me çek şevutant fakat devlet gora viyaji gaveki naveti em çek berdin fakat pişti çek evi çibibi yani evi pozisyonu hukuki çibibi viya nezelalı jibovi levra evkeki heyi levra pırskirikeki heyi devlet kekem bahseki dineyici mesela levra de her daim droje ve deyim devlet bir gerek em çek berdayın ha peki ki teyit bikin yani bir tamami peki ki çek berdayı levra guman eki tüneyi şey guman tüneyi em gerek viya bibinin fakat bir teyit evi çava bibi yani devlet bir vi teyiti ev merciyeme viya teyit bikin viya herhalde beşa istihbaratı yani beşa istihbaratı ev beji peki ki çek yoku berdayı levra da apriskerek ne mayık hunkarın kanun derken fakat levra ji ez ji ali metodoloji vakta mezedikim levra hatere ki mezin heyi. Yani peki ki İro birareki stratejik dayı goti em çek berdin. Birareki stratejik dayı ho fesih kiriyi. Çeke ho şevutan diye öcalan ji dem ji de beji bir saate şu de jivya ve grandın tüneyi. Yani jivi saate şu de ancak am siyaseti de eme bir meşinin. Vicari ez bavardı ki eğer hundu hazı metodolojik ki baş bir meşinin veri her çişti hun vi reye gerek rahat bikin. Yani hun kanun derken onları kanıda onların vakti ki ciddi kala vakti ki diyeceğim mesela onların bejin eğer e duhazın cevi kanunu feyde bugün gerek mehekide dün mehide se mehide gerek verin müracaat aho bakın yani onların vi reyir rahat bakın devlet anka veya veya ver nabini bir mesele ver nabini az bavarım veya metodoloji ki ne rastı yani gerek devlet kanun derhi goravi kanuni e çekiyor hoberden bırak çekiyor hoberden bırak pozisyon avan hukuki belli bir bir vi çağı emkarın bejin vi peyvajı daha rahat bir meşe.
0: Bale, tedi hınkes du bejin ev çekberden bırastı vaki hıncet vaki bahane te bi karayınca aliye devleti de Rojava devleti de dü tıştene. Yek tıştın hündürin angun nafkoyi ya Türkiye'yi yek ji derveyi. Edu hazım bespekete evi nafkoyi işte bepirsim. Du bejin نها بحثه هل بجارتنا تيكرن هل بجارتنا پیشواخت و فلان و بیوان و گل اکس ده بیجه پارتیا AKP و اردوغان دوخازه وی پیواجهی جوخره بکار بینه جبو پروپاگاندا هل بجارتنا براستی تجو بسا ده بینه اگر بسا به اوه کار بکن یا زرار بکن تیده
1: Yani eğer AK Parti var stratejik ve heyi beri her çeşitli gerek bir kanun ederse. İr o vakta bunu Türkiye'mizde dedikken de ben evi Helbicart'ın naf salekide yani salu ni evi Helbicart'ın eki bir çekirin. 2020 hafta de meha evke dedi meha daviye de evi vi evke vi Helbicart'ın eki eğer rast bir yani eğer AK Parti plana vi ev bi beri her tişti gerek vi ev ki vi kanun edilir ki vi mesele ji roje ve rabe. Çünkü eğer hun vi mesele bi helbijartin egredin viyaj bu iktidara ne tişteki rastı. Çünkü üç ağa evi pırpırs gerek derkevi oley, evi gellek gengeşi mezin derkevi oley. Veya iktidar yani AK Parti evi yana huazı. AK Parti eğer duhazı de vi helbijartin edeci vi mesele kar ki beri her tişti gerek vi kanun derkevi. Vakta vi kanun derkevi. Çekberdayın bir tamamı bıkadı. Üç ağa AK Parti de evkide de helbijartin de karı propaganda ki var bu ki le Türkiye çülü yek sağlı pevçüne ki bu mevi pevçüne kadant. Yani karı bir çağ edildi bir cartın devi propaganda gibi ki. Fakat eğer çekberdayın ne kadı ne karı gavbabı ne karı var propaganda ki gibi ki. Yani eğer duhazı veya grebi de ev ki bir cartın evi mesele grebi de bir cartın bir çağı AK Parti beri her tişti gerek bir kanuni derhi o bir mesele bir tamamı jihole rakı. Çok az dereng bir kevi. Çok az nezik yıl bicartine bir kevi Lura hem gav avetin gelek zahmeti bi hem şimdi bu AK Parti revşeki ne başlert kevi holi.
0: O ez bawer dikim di nav hilbijêrên Kurdan de ji baweriya wan bi AKP jî nemaye ji ber em bêjin tecrübe û serpahatiyên berê ev bû nav xwe îca mesela din jî em
1: Ya rastı fakat lale dinir kekecelil ez duhazım çizdeki beşin
0: Kerem
1: yani
0: ke.
1: bir ya vi evke baveri gele kemi. Çünkü salu nivi vi pevajı edilmesi fakat gaveki hukuki ne ayak etti avetin. Jider ve komisyona parlamento yip. Jibi derve ki tişteki tüneyi. Jibo vi baveri gele kemi. Fakat la alidine muhalefetçi jibo pırskire ka kurt. Ya jibo çekberdayin planeki alternatif ji kurda. Şelbejire kurda nayne Rojevi. Yani mesela ev çavadı fikrin servi meseleydi. Viçağı her du alici be baveri dedi. Yani mesela tamam AK Parti eğer bir mesele cangıranıydı ki Ali CHP desteği için geri dahi. Mesela CHP evi çava çare serbi ki serviyacı fikri hodunayı. CHP vaktan jireve beri CHP hem depersin hem de hun çuma dili meseleyi de fikri ramani hu jirgerre nabeyjin. Hem de bir AK Parti planı hu beji hem goravi emeği bir sekin. Evya hun siyaset, kaza siyaseti bir tamamı dedin desteği AK Parti. Veya jine siyasetteki rastı, veya jine stratejiki rastı jibo muhalefeti.